0: tiro el libro calle me que cuería equiqui que ale bueno calle
1: ena eguni Allahi ikawan te kalang kamasha ikalang sharika kunwa kama ikwa kamasha Ibrahim ki Allah ge rasula ad ala kama ikwa kama
2: Islam din ve tedimak hidayet devri Allah hamd Kur'an ikalang ikam ge ni'matum harman akhun kamuga devri
3: Dede, Allah'ın hamdı hür. Oğur şaharga, aharın Allah'ı halil, İbrahim gıfan, fırtama dudduğu hür.